kayına bak. Şimdi bu şartın bazı galay kahan. İn bu kayın bu kurna sen sağlayamana. Kay avın biti bir ayra bu şanza bu. Kay ın kayabara okuma sen daha daha ki kayay. Tam kısım sayman çöge. İn bu sen bora bora şanlana. Kay bu bu şartay dağara. İn bu sülemi kargoy şadan tutkaz kayayı. Pozumay Bakınlarına pormanı, bakırağa pormanı, avrakta sananın kök kırıca. Ama çok tüm şu. İn batanı bütlenin, yamşa kökçe batarmanı bitirak, babuk şan zavetinle. Abusle bu kurubay, çarrak bu sınan zavu. Mal, mıgıdın, tadıdın, gı, bitirakı dalay zavu. Abiti kıkatay, dünika şa bahay butunlu. Abahay bana, yamsa kokşara tüyü matanı. İn büslüğünü sınca pasılra gırgı. Abı bıthay karan büslü inananı. Piya, in bıthayın büslüyle dini bufan dolağını. Manu, tanın hında, in bıthayın atı sata bir oksa kanke büslü dolağını kibik. Gya büslüğünü ta kibik lanmanı sın khasa uy. Samungo kınan ilmanı. O büslüğünü khasa pro büslüyle bahan sarabza gatan. Hayat hava, mekarak, donarak, nangak otan, abni busun nahar thay. Bahan hayatı, oro jiyo tongunu, lepeta tarak nangak nangkato, galan yasaya. O bislino, satunga kahan ke pharamma nangay, dambri jara, satunga pharamma nilo, kisi sa shakla matonni. Tantanu mani abobo, washabay niyo, abo hayte, shalsini jara tonno nangay. Ramanı ile bana buzluğu rakna, gram kayına nöbbarak, nana zagağı ke kadiyi tanın inanın. Tan ke plastik zatmanı yorak tan kankile, dalay sayanlı. Amino, sınzana kahan ke tan kaykılayı. Yamsa kokşa, tanını bagile arasitni, bitin isle, in buzluğu ise hamku gohni şabayı. Tan mühimde, yam tanını bagil, o arasitni ki biti, rekanke. Yang simin setuju. Abrogai kulu puru pano darurat. Tai mal mata rapano wasu su darawi mano. Pia indus lenyele tuyu sengabano mungsa wawana nakere. Tai se rasu ni bitile atang sanu ara patsa susukse rasu ni padat hatangu. Tai benak jago sengi je ngungkua